Şevim mutlu tüm bir evir pesaneyip Oğun aytım not yodim en şoyin sopin not yopin sotiri so Oğuz bir kreştos jevres kvazin ikuna veroin sinev ar eron Apsop tin erftiye sorem titu din eventen şari atay unutay En so hor marenti horop usundare